0: Özen kaybeden Barında bir olan Her bir taş aşağısında Altı yıranma Canıma
1: Özen kaybeden